Yek da ket şbır cabelek Hori peri çabelek Kez yereş pori xelek Mehjme kar kırgelek Yek da ket şbır cabelek Hori peri çabelek